Dur Hüseyin zar-ı perişan gedirem, koyuram neşi ve üryan gedirem. Yığmışam başıma başsızlar vi, Kufeye şimriyle nalan gedirem. Yaralı giden mirem, seni terk eden mirem, seni terk eden mirem.

0: Əgər olmasaydı Zeynəb.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

مسكني قنقص يور شوسار أضل يور دش مساء يا دا حزرتي سلطاني

Ne kadar ehli vila var Hüseyin ölmeyip ölmez Bu fanide beka var Hüseyin ölmeyip ölmez Şehadette safa var Hüseyin ölmeyip ölmez Ona lütfi huda var Hüseyin ölmeyip ölmez Kitab-ı Kerb-ı Bela var Hüseyin ölmeyip

Kılma kahra vurdu perçin. İman tallah insaf biçin. Temiz hayat insan için müjdeleyen Muhammed'dir. Kölelik açtı savaş. Müminleri bilin kardeş. Dindaşa bil. Olur din.

0: tuttu yüzünü Zeynep'e töçtü üze kan yaş sönüp belimi büçtü bacı ay bacı sönüp belimi büçtü bacı firgatiye boy her kimse bu sakkaya azadar ola yarab her kimse bu sakkaya azadar ola yarab mehşerde elinde içe bir cam ile bağlab قلبیند، قلبیند، اولا راجن هر حاجت متنیب، لطفن لر باقل بی هگی حرمتی عباس، یا حضرتی عباس،
1: یا حضرتی عباس.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

جنة مسكني.

düşmez hep yada Hazreti Sultan'ı

0: Əgər olmasaydı Zeynəb.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakanlarını görüştü. Maliye Bakanı Falih Essari, mali ve ekonomik durumu açıklamak üzere parlamentoda ağırlanmayı talep etti. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin El Musavi, Karh Devlet Hastanesi Müdürünün görevden alınması ve Teftiş Genel Müdürünün hastaneye geçici olarak atanması talimatını verdi. Rafidein Bankası maaş ödemelerindeki gecikme, avans veya kredilerden iki taksit kesileceği anlamına gelmez dedi. Federal Dürüstlük Komisyonu Diyale Vergi Genel Müdürlüğü'nde görevli 5 çalışan yakalandı. Devlet hazinesine 700 milyon dinar geri kazandırıldı açıklamasını yaptı. Haçlı Şabi Kurumu Kerkük'te hırsızlık suçundan aranan 3 şüphelinin yakalandığını belirtti. Sivil Savunma Müdürlüğü Beyciği Rafinerleri bünyesindeki Salahattin Rafinerisinden çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Divaniye polisi yasa dışı dolar ticaretiyle uğraşan bir iş yeri sahibinin yakalandığını duyurdu. İran devrim muhafızları hava savunma sistemlerimiz Hürmüz Boğazı'nda MK-9 tipi bir insansavı aracını düşürdü. Amerika Başkanı Donald Trump ülkesinin İran'la yeni bir müzakere turu başlatacağını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Netanyahu'nun politikalarına karşı kararlı bir tutum çağrısında bulunarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürmesinin sonuçları konusunda uyardı. Lübnan'la İsrail çekilme süreci ve saldırıların durdurulmasını görüşmek üzere Salı günü müzakerelere yeniden başlayacak. Mısır'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu, Umman açıklarındaki Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin yakınında patlama meydana geldiğini duyurdu. Fas resmi verilere göre kuzeydeki İspanya toprağı Septe'ye ulaşmaya çalışan 11 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Avrupa Birliği, İspanya'nın Septe kentine yönelik son göç krizini görüşmek üzere Salı günü olağanüstü toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Esad rejiminin devrilmesi sadece Suriye için değil, tüm bölge için bir zorunluluktu dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. رئيس الوزراء علي فلاح الزيدي يؤكد أن الدولة ستواصل حماية السيادة وحصر السلاح وتجفيف منابع الفساد. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي تطورات الأوضاع في مضيق هرمز وأفاق التهدئة الإقليمية. وزير المالية فالح الساري يطالب استضافته في مجلس النواب لشرح الواقع المالي والاقتصادي وبيان أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بإعفاء مدير مستشفى الكرخ العام وتكليف مدير عام التفتيش بإدارته مؤقتا. مصرف الرافدين يعلن أن تأخر صرف الرواتب لا يؤدي إلى استقطاع قسطين من السلف أو القروض. هيئة النزاهة الاتحادية تضبط 5 موظفين في الهيئة العامة للضرائب بديالة واسترداد 700 مليون دينار للخزينة العامة. هيئة الحشد الشعبي تعلن القبض على 3 متهمين بجرائم سرقة في كركوك. مديرية الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق اندلع في مصفى صلاح الدين ضمن مصافي بيجي. مصدر أمني في محافظة الأنبار يكشف عن أن قائد الشرطة الأنبار يحيل مدير نجدة قضاء القائم غربي الأنبار إلى محكمة عسكرية على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة أثناء تجواله داخل سوق شعبي. شرطة الديوانية تعلن عن إلقاء القبض على صاحب منفذ يمارس الإقراض الربوي والمتاجرة بالدولار بصورة غير قانونية. الصحة العالمية تعلن أن

0: eğer olmasaydı Zeynep.
1: Mızrak gözünde.

كانت مسكني قنق صيور كوسار ضليور. دشمسا دشمسا.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

yüreğe ağlayır müdayan dikkatiyle çok dağdına yeter sahibi alır.

Tuttu yüzünü Zeynep'e töktü üze kan yaş. Söylüp belimi büçtü bacı, ay bacı. Söylüp belimi büçtü bacı, firgeti yapamaz. Her kimse bu sakkaya azadar ola yarab. Her kimse bu sakkaya azadar ola yarab. Mehşerde elinde içe bir cam ile bağlab. Qəlbinde, qəlbinde ola racının ər hacət ümətləyib. Lütfünlərə bağlı bir həqi hürməti Əbbas, ya Həzrəti Əbbas.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Çıksa da canım canım, budur budur ruhi ruhi.

cihanda cihanda gece gündüz zikri fikrim

başın yansın, dilin yansın, yansın. Senin ey şimir mel'in, şimdi sensin canı düşmanım. Yezide şimre lanet, Yezide şimre lanet.

فاطمة حيدر حسيني لا حسن شهزاد بدر بدر آل عبا ورد ربنا هر لحظة

الفرات أهل بيتي تون جنة مسكني قنقص

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Halif Ali Zeydi Erbay'ın ziyaretçilerine yönelik hizmetlerin ve dönüş sevkiyatının sürdürülmesi talimatını verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Halif Ali Zeydi, İmam Hüseyin'in Erbay'ın ziyaretinin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerini selamladı. Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer Elba Ayri, sınır kapılarının Erbay'ın ziyaretçilerin dönüşünü tamamlamak için hazır olduğunu açıkladı. Elektrik Bakanlığı, Basra'daki petrol santralinde meydana gelen teknik arızanın giderildiğini ve elektrik sisteminin yeniden devreye alındığını duyurdu. Güvenlik kaynakları Erbay'ın ziyaretinden dönerken meydana gelen trafik kazasında Beni Amir kafilesinden 4 kura ve Mersiye okuyucusunun hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti. Güvenlik kaynakları Süleymaniye'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 uyuşturucu tacirinin gözaltına alındığını açıkladı. Gazze Barış Konseyi Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Gazze şeridine yönelik saldırı ve hava harekatlarını durdurma çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Temmuz ayında Gazze şeridindeki İsrail saldırılarında aralarında 150'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'la Bağdat arasındaki ilişkilerin şu anda en iyi dönemini yaşadığını belirtti. İran dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, Amerika'nın İran'a yönelik deniz ablukasını sürdürmesi halinde Amerikan gemileri ve üslerinin ciddi tehlikeyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Yemen'in El Cev vilayetinde El Meraşi bölgesinde kabile silahlı gruplarıyla yaşanan çatışmalarda bir Husi yöneticisi öldürüldü. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasını görüşmek üzere İran'la müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın iki ülke arasındaki çatışmayı sona erdirecek anlaşmaya kabul etmezse İran liderliğini ortadan kaldıracaklarını belirtti. Amerika'daki orman yangınları 700 binayı küle çevirdi, 64 bin kişiyi göç etmek zorunda bıraktı. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بمواصلة جهود تقديم الخدمات والتفويج العكسي لزائري الأربعينية. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يحيي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي يؤكد

Zulme kahrevurdu perçin, iman talla insaf biçin, temiz hayat insan için müjdeleyen Muhammed'dir. Kölelike açtı savaş, müminleri bilin kardeş, dindaşa bil, olur din.

hareket yolla sağa bak sola fi amanillah selamet sağ döner.

قرد بامبو خرقي صاحبي عرمص طفادر ألم داكي بقصد

arasında susuz hem esir koydular. Sardılar çağıramızı, teymagahımızı yaptılar. Mazlum Zahra kızına Zeynep'e çok çok kıydılar. Beyat etmem kimseye, ben var.

اوقيان يشار حسان شعر دقار لشعرمز نورس رشيد داققلو.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ne kadar ehli vila var Hüseyin ölmeyip ölmez Bu fani de beka var Hüseyin ölmeyip ölmez Şehadette sefa var Hüseyin ölmeyip ölmez Ona lütfi Huda var Hüseyin ölmeyip ölmez Kitab-ı Kerb-ı Bela var Hüseyin ölmeyip ölmez

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Dur Hüseyin zaru perişan gedirem. Koyuram naşi ve üryan gedirem. Yığmışam başıma başsızlar vi. Kufeye şimriyle nalan gedirem. Yaralı giden mirem. Seni terk eden mirem. Seni terk eden mirem.

قحره ورد پرچین ایمان تالله انصاف بیچن تمیز حیات انسان ایچن مجدریان محمد در Köleli kaçtı savaş, müminleri bilin kardeş, dindaşa bil, olur din.

Vaktınız hayırlı olsun aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Türkmenili'nin başkenti olan Kerkük'ten ve Kerkük'ten yayını yapan Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan sizleri canı gönülden selamlıyoruz. Ve bu hafta yine Edebi Sayfalar programıyla beraberiz. Biliyoruz ki bu da bugün de selam olsun İmam Hüseyin'in şehadet gününün 40. günüdür. Ve o yüzden programımızı Türk dünyasında olan şairlerden aldığımız şiirlerle Hüseyin, selam olsun İmam Hüseyin adına veya Zeynep adına ve kendimizde şiirlerimizden bir iki tanesini de sizlere okuyacağız.

Ey şehid rehberim, ruhun şad olsun. Ey şehid rehberim, ruhun şad olsun. Senin hak yolunu izleyeceğiz biz. Yattığın mekanın içi nur dolsun. Senin hak yolunu izleyeceğiz. Sana söz, sana söz davadan zerre sapmadan, amelde bir katra riya yapmadan, sen gibi makama, şana tapmadan, senin hak yolunu izleyeceğiz.

daima, daima haklının safında durup, Haydar tek zalimin boynunu vurup, mazlumun yarasını, mazlum yarasını sıkıca sarıp, senin hak yolunu izleyeceğiz. Bu kutlu davadan hiç yorulmadan, safı sıfı tutup hiç yarılmadan, münkiri sofrasına hiç kurulmadan, senin hak yolunu izleyeceğiz.

senin sözlerinle aydın yolumuz. Aşk ile doluyuz taşar dolumuz. Çizdiğin bu yolda kopsa kolumuz. Senin hak yolunu izleyeceğiz. Çizdiğin bu yolda kopsa kolumuz. Senin hak yolunu izleyeceğiz. Evet sevgili dinleyiciler, şu an biraz önce okuduğumuz Senin Hak Yolunu izle

program sadece Muharrem konusunu ele almıştık ve edebiyatımızda Türk dünyasında olan İmam Hüseyin'in şehadeti ve Vakıi Kerbela'da olan zulüm, orada Ali Beyt'e olan mazlumiyet hepsini dile getiren şiirlerle ve birkaç dostumuz da Allah razı olsun Felahdin'den Hidayet Tisinli ve başka başka dostlarımızı da burada konuk edip onların da şiirlerini almıştık ve görüşlerini almıştık. Burada demek istiyoruz ki Kerbela vakiasına bir hızlıca bir göz atalım. Kerbela vakiası 61 Hicri yılında olmuştu. İmam Hüseyin selam olsun 4 Hicri'de 3 Şaban 4 Hicri'de Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmişti ve 10 Muharrem 61 Hicri yılında şehadete erimişti ve ömrü ise 56 veya 57 yıllık baharlık bir ömürdeydi. Ve Beni Haşim'den onunla beraber olanlardan önce olanlarını söyleyelim. Ali'l Ekber, Ali'l Azgar ve Ali'l Seccad ki İmam Zeynül Abidin değil ona. Kardeşlerinden onunla beraber şehadete yürüyen, livasını kaldıran selam olsun Hazreti Abbas ve Abdullah ibn Ali ve Muhammed el Azgar ibn Ali ve Ebu Bekir ibn Ali ve Osman ibn Ali, bunlar hepsi orada şehadete yürümüştüler ve kardeşleri uşağından ise selam olsun İmam Hasan'ın 2-3 oğlu El Kasım ve Abdullah ve Ebu Bekir. Zeynep anamızın 2 oğlu Avun ibn Abdullah ibn Ca'far el-Tayyar ve Muhammed ibn Abdullah ibn Ca'far el-Tayyar, onlar da beraber onunla beraber idiler. Bir de amcası oğullarından Ali Akil bin Ebi Talib Ca'far ve Abdurrahman bin Akil, Abdullah ibn Müslim ibn Akil ve o arada da bunu da demek istiyoruz ki Müslim ibn Akil Küfe'de şehadete yürümüştü. Kendisiyle olan Benu Haşim kadınlarından Zeynep anamız, Ummu Kelsum, Hatice, Fatime, bunlar selam olsun İmam Ali'nin kızları ve İmam Hüseyin'in kızları ise Sekine, Fatimetül Kubra ve Rukayye, bunlar da İmam Hüseyin'in kızlarıydı. İmam Hüseyin'in eşi ise Rabab bin Tumru'ül Kays ve ki Sekine ve Abdullah Rabi'in nenesiydi. Bunlardan beraber İmam Hüseyin'in kızlarından Fatime bin Hasan, İmam Seccad'ın ailesiydi ve Muhammed el-Bakır onun da evladıydı. Abbas 34 yaşında, Abdullah 25, Osman 21, Cafer 19 yaşında şehadete yürüyen Ali Beytlerden idiler. Ve bu sırada da Zeynep derken Musa Aydın kardeşimizin bir mesnevisi vardır. O mesneviyi sizler için okumak istiyorum. Türkiye'den şair Musa Aydın, şiirinin adı Zeynep Dilinden.

Hüseyin'im, Hüseyin'im, ey ruhum, canım Hüseyin'im, sensiz ölümdü her anım Hüseyin'im. İşlenmiştir aşkın zerre zerreme, yazılmış namımız erşi azama. Kufe ve Şam benim cenk meydanımdı, sensizlik en büyük imtihanımdı.

demedi. Bu zulüm niye? O şanlı sancağım vardı elimde. Hüseyin'im vay Hüseyin vardı dilimde. Zincirle bağlıydı kollarım Hüseyin. Acıyla doluydu yollarım Hüseyin.

Xarabədə baba dedi ağladı, bağrımı vallahi yaktı dağladı, başını önündə gördüyü anda, yüzünü yüzünə sürdüyü anda, bu acıya kardeş dayanamadı, aziz ruhu göçtü, oyanamadı.

Çəkdi bin bir çilə bacın Hüseynim, Bağrımı dəldi həb acın Hüseynim, Gah zindanda, gah da xarabələrdə, Dayandı qardaşım bacın hər dərdə, Dayandı ki davan zafara koşsun, Bütün asırlara mesajın taşsın. Dayandı, dayandı ki davan zafere koşsun, Bütün asırlara mesajın taşsın, Dayandı kızıl gül solmasın diye, Kerbela o çölde kalmasın diye, Dayandı ki kanın olmasın heder, Zalimlerin zulmü olmasın kader, Dayandı ki kalsın Allahu Ekber, Ta ki duysun Hüseyin namını her yer, Ta ki duysun Hüseyin namını her yer.

Evet sevgili dinleyicilerimiz ve bizi Facebook üstünden izleyen dostlarımız, biraz önce duyduğunuz şiir Musa Aydın Türkiye'den kardeşimizin şiiriydi. Zeynep dilinden konuşuyordu. Zeynep o vakıayı ve orada çekilen zulümleri güzel bir şekilde dile getirdi ki biz her zaman demiştik Zeynep bu vakıanın vezir i'lamiydi sanki enformasyon bakanlığı olarak ve her yerde yürüdükçe faciayı başlarına geleni neler ne zulümler çektiklerini hepsini güzel bir dille fesahatle insanlara anlatırdı ki insanlara bir tıspır yalan olarak dolandırıcı olarak insanları kandırmışlardı ki bunlar fiyeyi bağiyedir. Bunlar zuluma zulmetmeye gelmişler ve İslamiyet'i kırmaya gelmişler. İnsanlara öyle anlatmışlardı. Fakat vakia bittikten sonra Zeynep ana gittiği her yerde bunları hepsini dile getirdikçe insanların görüşü değişmeye başladı. Herkes bunlara zulüm olduğunu bildi ve güzel bir şekilde işte o fasahat, o belagat ki Hazreti Zeynep'te, Zeynep anamızda var idi. Onu kullanarak güzel bir şekilde başlarına gelenleri anlattılar ki çok önemli bir sözü var. Yezid'in sarayına girdiğinde orada olan vezirler ve paşalar hepsi bunları güler yüzle değil herkes bir alay ederek karşılıyorlardı ki o zaman Yezid sordu özünden Kerbela'da ne gördün? Döndü güzel bir cümle dedi özüne tümce dedi. Dedi vallahi ma raitu illa cemile. Güzel bir şeyden başka bir şey görmedim. Oradaki gözünün önünde bacı, kardeş, evlat, kardeş evlatları, ögey kardeşler hepsi paramparça oldu. Kol bir yana, ayak bir yana, baş bir yana. Ama yine de Zeynep ana orada olanların inadına vallahi ma raitu illa cemile güzellikten başka bir şey görmedim dedi. Bu hemen hemen hepsini susturdu. Neymiş o güzellik ya Zeynep? Zeynep orada işte vakıayı anlattı ki bunlar Ali Beyt Resul'diler. Bunlar fi'e bagiye değiller. Bunlar zulüm için çıkmamışlar yola. Sadece İmam Hüseyin'in salam olsun kavli üzerine, sözü üzerine ben ne i'tida etmeğe ne de cabarut etmeğe çıktım. Fakat çıktım dedemin, yani ceddi dediğimiz dedemin veya kocamın dinini tekvim etmeğe çıktım, düzeltmeğe çıktım. Çünkü Beni Umeyye bu dinin içinde oynadılar. Minberlerde sahabeyi sövmeğe ve İmam Ali'nin salam olsun emir-el müminini sövmeğe emir verdiler. Bunlar hapsi dinin yazısında olduğu için çıktım bunları hapsini dürüstlemeğe, doğrulamaya, zulme karşı gelmeğe çıktım. Zalim olmaya çıkmadım dedim. İşte Musa Aydın kardeşimizin yazdığı bu tür şiire mesnevi diyerek her beyti iki mısra, her mısra kafiyede birleşi. Bir gördüğünüz kimin Hüseyin'im ey ruhum canım Hüseyin'im sensiz ölümdü her anım Hüseyin'im. Canım ve anım kafiyede Hüseyin'im redif diye alınıp her beyt iki mısra'dı bir yukarı bir aşağı. Bunlar da sadece kafiye oğlu ve ardında gelen her mesnevide, her beytte ayrı kafiye kullanılı ki birbirine benzemez. Sadece beyti olan kafiyeler benzer. Buna diğeri mesnevi. Bir de Türkiye'den çok beğenilmiş ve sesiyle, sazıyla belli olan bir Turabi namında bir saz aşıkı var ki her zaman Ali Beyt için saz çalar ve nefes okur. Çünkü türkü değilmez özüne. Bu dini olduğuna olmaz diye türkü okur. Diyerek nefes okur. Ey Ağam Hüseyin İsmail Tayyar Turabi Türkiye'den onun şiirini sizlere ithaf ediyoruz.

dilime dolanan bir name gibi beni benden aldın ey ağam Hüseyin. Elimde kaybolan bir name gibi beni dertle saldın ey ağam Hüseyin.

İçime gömülen bir ahu zarsın. Ufkuma şevk veren o nazlı yarsın. Sahrada hanuman, gülü handansın, mecnune gümansın. Ey ağam Hüseyin. Tarifi namümkün senin sevdanın, tomurcuk açılan şeb-i yeldanın, filiz verir iman gönül peldanın, vuslatın bahardır ey ağam Hüseyin.

حسين حسين حسين أي انتظارم yoluna kurbanım ey ahu zarım kör kuyularda mehtap nazarım umuda cemresen ey ağam Hüseyin derdime dermansın derdime dermansın gönlüme server derdime dermansın gönlüme surur bendime amansın dilime düstur Yarene ayansın, ağ yara mestur, tabibi mestansın. Ey ağam Hüseyin, gözlerden yaş akar, fulyalar coşar. Turabi, turabi yalın ayak, gör sana koşar. Dünyaya talak verip ve onu boşar, dillere destansın. Ey ağam Hüseyin, dillere destansın. Ey ağam Hüseyin.

Evet sevgili seyircilerimiz, görüyorsunuz ki biz özel olarak Türk dünyasından şiirler seçtik bu son programımız, şu Muharrem programı için. Çünkü amacımız odur, bunu bildirek ki İmam Hüseyin ne bir taifenindi, ne bir dinindi, ne bir milletindi. İmam Hüseyin tüm yeryüzünde yaşayan insanların zulme karşı direniş semboludur. Ve her zaman kendimiz bir direniş yaparsak belki de zaferini kendimiz kazanmayız. Ama bizden sonra gelenler namımızı zikrederek bizlere zaferi verirler. Demek odur ki dünya durdukça bu matem duracak. Dünya durdukça kasırgalar eserse, yerler eserse, fırtına olursa yine de İmam Hüseyin, İmam Hüseyin kalacak ve her zulme karşı devranışta bulunanlara, zulme karşı göğüs gerenlere, zulme karşı yay tutanlara ok olacak, el tutarsa kılıç olacak, üstüne saldırı olursa kalkan olacak. Yeter ki desin ey mazlumlar ağası ya Hüseyin. Burada ey ağam Hüseyin İsmail Tayyar dedi ki bunun soyadı yani lakabı hem şiirde hem de sazda Turabi'di. Buna Turabi diyorlar. Turabiler de Turabiye'de çok ün kazanan bir ses sanatkarıdır. Bak ne güzel salam olsun ey ağam Hüseyin, ey ağam Hüseyin tekrar ederek Türkiye'de olanların da ağasıdır, Azerbaycan'da olanların da ağasıdır, Irak'ta olanların da ağasıdır. Kısacası yeryüzünde olanların hepsinin ağası İmam Hüseyin'di. Çünkü direnişin sembolü olarak kaldı. Peki o zaman geçelim Almanya'da olan, yaşayan bir Türk soylu şaire kızdı. Şair Arzu Çetin Kaya Almanya'dan bize yazmış ve şiirinin adı Zeynep Hanım dilinden Derdi Dıldır. Bakalım Almanya'da bile o küfür memleketinde yaşayan bir Müslüman İmam Hüseyin'i nasıl Zeynep Hanım'ın dilinden bize vasfedir.

Hüseyin'im, Hüseyin'im 40 gündür yanarım nara, sinemi dağlarım, kül oldum kardeş. Düşürdü hasretin ateşe kora, özlemle çağladım, sel oldum kardeş.

Adını hasretle zikrettim. Adını hasretle zikretti dilim. Dükendi takati, kalmadı halim. Ağırdı saçlarım, büküldü belim. Vadesizce solan gül oldum kardeş. Oklarla kablanan mübarek naşin, kanlara boyanmış aşk dolu düşün, aklıma geldikçe kesilen başın, aklıma geldikçe kesilen başın, bir mecnun misali del oldum kardeş.

Anlattım küfede tüm musibeti, öğrettim aleme şeref, izzeti, zulmün karşısında hak, edaleti, korkmadan haykıran dil oldum kardeş.

yokluğun gündüzüm gece eyledi. İsmini dilimde hece eyledi. Derdimi dertlerden yüce eyledi. Kökünden ayrılan dal oldum kardeş.

gâhi sabır ile ağladım, sustum. Gâhi zalimlere kimini kustum. Yezid sarayında kükredim, estim. Kasırga, fırtına, yel oldum kardeş. Yezid sarayında kükredim, estim. Kasırga, fırtına, yel oldum kardeş. Yel oldum kardeş.

Evet sevgili izleyicilerimiz ve Facebook üstünden bizi dinleyen, radyomuzdan bizi dinleyen dostlarımız. İşte Arzu Çetinkaya Almanya'dan şiirini böyle yazmış. Zeynep Ana'nın dilinden o gün hakkına olanları dediğimiz gibi Zeynep Ana çok güzel bir şekilde insanlara anlatmış ve orada da lisan-ı hal olmuştu. Ve bu yüzden de ona Zeynep anamız olmasaydı vakia, orada olan vakia hiç kimseye bilinmezdi. Çünkü kalanlarda Zeynep ananın o kadar zor günlere karşı direnmesi ve günlere karşı, zulümlere karşı göğüs germesi ve hiçbir şeyden korkmaması onu gerçekten bir kahraman yaptı ki insanlar ona başka bir gözle, başka bir umutla bakarlar ve bunu da bu şekilde Arzu Çetinkaya böyle bizler için anlattı ve böyle yazmıştır. Şimdi de bir tasavvufi şiir okuyalım. Bu da bir yarvalış biçimindedir. Bir mutasavvuf, Ahl-i Beyt'in sevgisi, Efendimiz'in sevgisi ve Allah'ın yolunda kendini feda eden bir aşık diye yarvalış. Onu sizler için okuyacağız. Bu şiir de benimdir. Kendi şiirlerimden. Kabul ederseniz ve beğenirseniz de bizi sevindirirsiniz.

Ben aşkına tutulmuşum. Aşkınla çok mest olmuşum. Doğru pınarın bulmuşum. Bir yudum su içir bana. Gah düşerim yandan yana. Gah gözlerim kan boyana. Gah gezerim yana yana. Ey tapınak, geldim sana.

Kıyamet gününde boşsa elimiz, bağlıdır ya Resul sana belimiz. Önce la taknatu, hamdiyle meşgul, sonra salavattan caymaz dilimiz.

Kıyamet gününde kitap serilir, olur da hak hesap, mizan kurulur, tutuşur azalar, diller bağlanır, her insan oğlundan efal sorulur. Kıyamet gününde şefi'im ol sen, şefaat suyuna ihtiyacım ben, suçumdan ilahi rahmetinle geç, gofranın dilerken can ağlıyor can.

Kıyamet gününde ekin biçilir, cennette her türlü şarap içilir, kafirler ateşe bol bol girerken, sırat müminlere tek yol seçilir. Beyatlı der kardeş, ulaş halına, devrana uyuma gel, bak ikbalına, güven Kur'an ile, ögün imanla, zaildir aldanma dünya malına, zaildir aldanma dünya malına.

Evet sevgili dinleyicilerimiz ve Facebook üzerinden bizi izleyen dostlarımız, işte biliyorsunuz zaildir, aldanma dünya malına. O tasavvufi bir şiiridir. Dinsel bir günde olduğumuz için dinsel bir şiir olarak sizlere okumuştum. Yine de dönelim. Erak'tan değerli bir dostumuz var. Kazım Acamoğlu. Tabii ki bu Eraklıdır. Buna da Ali Beyt şairi envanı vermişler. Çoğu zaman Ali Beyt hakkında şiirler yazar ve güzel şiirleri de var. Ama bize ulaşan bir şiir var, onu sizlere okuyacağız inşallah. Ben daha doğrusu bundan daha güzel şiirlerini okumuştum ama onlar elimde olmadığından bunu sizlere okuyacağım ki bizde aynı zamanda biliyorsunuz ki Felah Denden hocamız var, Hazım Şükürdak oğlu var, Mehmet Rıza Tisinli var, Hidayet Tisin oğlu var ve saire şairlerimiz, Recep Berberoğlu olsun, Nakı Köylü olsun ve Dervişoğlu olsun, yüzlerce şairlerimiz var, Haşim Casım Baba oğlu olsun, bunlar hepsi Ali Beyt için şiirler yazmışlar. Ne güzel şiirler de yazmışlar. Ama biz istediğimiz, yani dedim sizlere, ne yazık ki elimize bu geldi Kazım Bey'den. Onu okuyacağız sizlere. İnşallah da beğeniye nail olur ki Kazım Acamoğlu Erak'tan Ağam Hüseyin şiirini şöyle başlıyor.

Her şeyim sana bağlıdır, ağam Hüseyin, canım Hüseyin, ağam Hüseyin. Yüreğim sana bağlıdır, canım Hüseyin, ağam Hüseyin. Matem için sana geldim, ben yolumu senden aldım. Şükür olsun yolum buldum, canım Hüseyin, ağam Hüseyin.

Öldüm sana ağlamaya, can ciğerim dağlamaya, her il matemin tutmaya, canım Hüseyin, ağam Hüseyin. Sensiz güvenmem hayata, mahrum etme şefaate, olmuşum sana hizmete, canım Hüseyin, ağam Hüseyin.

ceddesi gibi rahmettir. Allah'tan bize nimettir. Köle olmuşum hizmettir. Canım Hüseyin, ağam Hüseyin, mehtabı gündüz gibidir. Beşinci ehli kisadır. Anası Hayrun Nisa'dır. Canım Hüseyin, ağam Hüseyin.

منم فاتح خيبر، منم علي حيدر، منم علم قابوس، منم قائد عسكر. Gel dinle azanı sen, azanı yazanı sen, Hüseyin kimin cenneti mazlum ol, kazanı san. Bu ah benim ahımdı, vah da benim vahımdı, Hak yolunda rehberim İmam Hasan, şahımdı. Heste can oldu berbat, heste can oldu beryat, Ağızdan çıxmaz feryat, 40 il her yemek üstte gözyaşı töktü seccad. Ölümünle gül soldu, hep gözler yaşla doldu, Hak ilmin bakiri Muhammed bakir oldu. Bir de derdi, yad gülüm bir de derdi, şadlıktan dost olmadım. Çağırdım

ne gece ne gündüzdü. Felek türlü dert düzdü. Yolda yeriyen zatlar her biri bir yıldızdı. Tabii ki biraz önce okuduğumuz dörtlük ve cinazlık horiyatlar yine bana aitti. Bir Ali Beyt-i Mersiye şiirim var. Onu da sizlere ithaf edeceğim. İnşallah onu da beğenirsiniz. Düşmüşüz deşti belada, aşkına biz mübtela. Düşmüşüz deşti belada, aşkına biz mübtela. Kan coşar çeşmi revanım, sanki haki Kerbela. Ol muhibbe Ali Beyt'e peydah oldu bin bela. Olaş, olaş imdada olaş gel, ya Aliye Murtaza. Meyledip, meyledip nuri hudaya, mala yok, dünyaya yok. Ol hasenin müçteba hep, meyledip imana çok. Verdiler ol zata ağur, vurdular köksüme ok. Olaş, olaş imdada olaş gel, ya Aliye'l-Murtaza.

vurdular Ali Ümeyye, Şah Hüseyin'in başını, döktüler Zeynep ananın toprağa gözyaşını. Ey şehidi Kerbela gör, ey şehidi Kerbela gör, gönlümüz ataşını, olaş, olaş imdada, olaş gel, ya Aliyel Murtaza. Tuttu dört yanı figanlar, ol Aliye seccada, insicen çeşmi kanaklar, bizde olan feryada, olaş ey şahı cihan gel, Ali Beyt'e imdada, olaş, olaş imdada, olaş gel, ya Aliyel Murtaza. Hemdem ol ilmi Hudayı, sev Muhammed-i Bakır'ı, görmesin Firdevs'i ya Rab, böyle zatın nakiri. Ayn-ı rahmetle rahim kıl, her muhib, her şakiri, olaş imdada, olaş gel, ya Aliyel Murtaza. Sadık ol, sadık ol, sadık misalı, rah-ı hakka ver fida, Ca'feril sadıka bağlan, ona eyle iktida, Ab-ı Kevser, ilm-i irfan, çeşminen olma cüda, olaş imdada, olaş gel, ya Aliyel Murtaza, ol mükedder hatırımdan def ileşger gem ile, hem civadil kazımeyne asıman geldi dile, zinnar ehli imamet bağladı Musa bele, olaş imdada, olaş gel,

gerçi 10 yaşta Ali gör. Ne ağır gördü kaza, hiç acab olmaz pederi, ol Aliyel Murtaza. Cah-ı zeyrata dönüştü, meskeni Şah-ı Mırza. Ola şimdada olaş gel, ya Aliyel Murtaza. Ey civadey nam-ı rehber, hak yolunda verdi can. Gunce-i hak bostanında, kaddi kâmet bir fidan. Gülşeni cennete doğru aldı seni yaradan. Olaş, olaş imdada olaş gel, ya Aliyel Murtaza. Hem Aliyel hadi verdi ilme kamu fikrini, eyledi zindanda yoldaş canı Allah zikrini. Salmadı her dem Huda'nın hemdini hem şükrini. Olaş imdada olaş gel, ya Aliyel Murtaza. Leşkeri hakka kerehber oldu Hasan askeri, şu'le verdi rahı hakka, hediye eyledi leşkeri. Vurdular zalim nefisler, ol imamı rehberi. Olaş imdada olaş gel, ya Aliyel Murtaza. Yok ki Mehdil Murtazardı, yok ki Mehdil Muntazardı imamı sahib zaman. Zuhur eyler hakkın ister, bundan yoktur bir güman. Ol zaman def olunur kim başımızdan her duman. Olaş imdada olaş gel, ya Aliyel Murtaza. İtirafı fazlınızdır hem zeminu hem zaman. Yazık ol çağa ki vermez siz gibi zata aman. Çak olup yaştan yanaklar halımız kaldı yaman. Olaş imdada olaş gel, ya Aliyel Murtaza. Arif insana ayıptır inkar etsun sizleri. Döksün hep âl-i ebaya, döksün herkes dizleri. Kurtarın bil izni sizler ruz-u mahşer bizleri. Olaş imdada olaş gel, ya Aliyel Murtaza. Ver salavat Ali Beyt'e, ver salavat Ali Beyt'e, Teymur olsun kulunuz. Ver salavat Ali Beyt'e, Teymur olsun kulunuz. Hak yoludur, gayri yoktur, rehberimdir yolunuz. Hikmeti yazdan ile kan, hikmeti yazdan ile kan. Sağınız hem solunuz, olaş, olaş imdada olaş gel, ya Aliyel Murtaza. Yeri şimdada olaş gel, ya Aliyel Murtaza.

Evet sevgili dinleyicilerimiz ve Facebook üstünden bizi izleyen dostlarımız. Bugün Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan sunduğumuz Edebi Sayfalar programı sona ermiş oldu. Bununla beraber Ali Beyt'in vefatının 40. günü de tamamladık. Allah hiç kimseye dert, keder vermesin. Gevli vizlerine muradınız varsa olsun. Güzellerin güzelliğini hatırlasan. Aşıkları birbirine kavuşturasan ya Rabbel Alemin. Hiç kimseni sevdiğinden uzak etmeyesen. Nene babamızı saklayasan. Ölenlerimizi affedesen. Bu 40 günün ve Ali Beyt'in üzü hürmeti hatırı için. Bugün bizimle beraber yönetmenlik yapan ve güzel bir şekilde içeride sesleri duyuyorum. Ne güzel background olan müzikler seçti bizimki. Eline sağlık Dünya Bulut bacımızın. Ve sizler de sağ olasınız ki bizi dinlediğiniz için. Bizim için ayrılan süre burada sona erdi. Hepinizi Allah'a ısmarlarız. Gelecek hafta tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, Türkmen kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Mısır gözünde.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Ne kadar ahli vila var, Hüseyin ölmeyi bilmez. Bu fani de beka var, Hüseyin ölmeyi bilmez. Şehadette safa var, Hüseyin ölmeyi bilmez. Ona lütfi Huda var, Hüseyin ölmeyi bilmez. Kitab-ı Kerb-u Bela var, Hüseyin ölmeyi bilmez.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

اوقيان يشار حسان شعر دقار لشعرمز نورس رشيد داقوقلو.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakan gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.